Si musu kanu nya nya, kane kono koma pae, mnye kono koma pae, bomba rona musu leyo, musu mani mome mome.